0: Biliyorum sınıfı.
1: Yeah.
0: No itinerary reference, all general, the itinerary and route to 1046.